Çay pitar ya ime, yakındı bırdaşuri, yon yakındı areye, por nya eleci, por nya eleci.